Hayastan, Hamo Sahyan. Hayastan aselis, aideres airvumen. Hayastan aselis, zengeres zalvumen. Çekidem, inçuye espes. Hayastan aselis, şırtunkes, jakume. Hayastan aselis, hasagıs zargume, çekidem, inçuye espes. Hayastan aselis, açkeres lıçvumen. Hayastan aselis, teveres patvumen, çekidem, inçuye espes. Hayastan aselis, aşkarı imdunne. Hayastan aselis el mahı umşunne. Gımınam, galinem aspes. Karunat hayerene kalis. Tüneret hayerenen lalis. Hayerenen hortum çıreret. Hafkeret yerkumen hayeren. Hoperet hergumen hayeren, hayerenen dogum kreret. Arevet hayerene zakum. Zareret hayerene zakum. Hayerene baytum parer.